0: 99.3
1: XHS
0: ICB FM from Muskie, Coahuila.
2: Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey